0: Ay ya.
1: Evet. Paisa yaşa gündüşe yaşa. Su kuk kuk su kuk. Ay kuk kuk kuk.